bencum askan wi bencum askan wi di ab emission bu am fi ci radio Benno FM Touba 106.0 ñi ci waxtane tollu wayu jamono nekkin wi ci bir kër yi nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbedd yi ay tombu yu fassante ko bencum askan wi ngeen ci and ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0 ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bencum askan wi émission bu am solo man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 bencum askan wi émission bu am solo ñu ci waxtane tollu wayu jamono ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi xuus ba ci mbadd yi pencum askan wi ak Serigne Fallou Ndong man ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902 alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bu leen ko kenn netali pencum askan wi

Bencum Askan wi Bencum Askan wi di ab émission bu am fi ci radio Beno FM Touba 106.0 ñi ci waxtane tollu wayu jamono nekkin wi ci bir kër yi nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbedd yi ay tombu yu fassante ko Bencum Askan wi ngeen ci and ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci radio Beno FM Touba 106.0 ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h Bencum Askan wi émission bu am solo man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Bencum Askan wi émission bu am solo ñu ci waxtane tollu waye jamono ay tombu yu jëm ci bir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi xoos ba ci mbaddi Bencum Askan wi ak Serigne Fallou Ndong man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bu len ko kenn netali Bencum Askan wi